senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun, varsın kimseler bilmesin hayatta mısın,

0: elimi asla tutma.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok...

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim. Sen yalansın. Hayatın yalan mıydı?

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'le müzik meslek birlikleri radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'le Müzik Meslek Birlikleri, radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.

0: yandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarım

yokken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

Perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
4: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
4: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık," dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre doğal afet sigortaları kurumu poliçesi yaptırılan evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Türk Özel Eğitim Kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk Özel Okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız, dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Mersinli Ciğer Japon'un katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Yeni Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Arpaslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin sorunlarının çözümünde etkileşim ve müzakereyi esas aldığını belirterek ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Sabahları Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocakta.

gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Çambatere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

da değişir. Kalbi başka atar. Zamanı başka akar. Ben seni sevdikten sonra anladım bunu. Çünkü sen

bazılarıysa insanın içine işlenir. Sen benim içime işleyen en güzel hikayesin.

0: Çancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Başlarım artık sabahları sana sormaya, paramparça kıldığın yüreğimi sarmaya. Yalnızım yazık, yalnızım yazık. Gideceksin, gideceksin, gideceksin.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Kuşku FM 105. Duyguların frekansı.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada bu bölgenin bütün etnik unsurları aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağılan parçaları bir araya getiriyoruz ifadesini kullandı. Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbe, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Yaşancı reklamları sunar. Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider buluştu adres.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

0: reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seviyorum.

İçine dert olacak sana bu son bakışın. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işin. İçine oturacak vedasız ayrılışın. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Pire Fabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Saat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

Seni benden ayırdılar, şu gönlümün haline bak. Ateş idim, külüm kaldı ah. Şu

0: Çağat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Camlı Bel Oto BMW özel servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, hafta ortasında çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Birazdan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da değerlendirmeye başlıyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65, 55 sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Birazdan mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Sen beni yenilmiş olarak hatırla, nasıl olsa bir gün kazandığının zafer olmadığını anlayacaksın.

yaşama hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

Hafta ortasında sevgili dinleyiciler, çarşamba akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz. Safiye Yaprakları da 26 Ağustos'u gösteriyor. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Burak Bulut bizlerle beraber oldu. Ah be Manolya dedi. Sonrasında Sancan Kerin şarkısıyla insan dedi sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında 20-20 yaptığı saatlerimizi ve mesajlarınızı da sırayla yer vermeye başlıyoruz. Selamun aleyküm kardeşlerim. Efe Kil, Miraç Doğan'a ablası ve annelerinden, ailelerinden armağan olsun bu şarkı. Yamusalla Yamafız şarkısı diyor. Efe Kil, Miraç Doğan'a armağan oluyor ailesinden.

0: Yeni Ayça 22 Koçu'ndan ben Turan Çam, Recep Büyüktağ Erdal Büyüktağ Ersin Köseoğlu, Ahmet Erezi, Berkay Ak, Tarık Dede, Hakan Kocaman, Hakan Bektaşoğlu, Çetin Düğdü, İdris Melih Altay'a, Canber Çatı'ya, diğer koğuşta yatan arkadaşlarım Caner Köseoğlu, Tahsin Teke, Kaan ve Ünal Kol için Karlı Dağlar parçasını koğuş arkadaşlarıma ve ortama armağan olsun diyor Turan Çam ve sevdikleri için giriyor.
1: Tutku FM.

Sırayla sevgili dinleyiciler tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Mersi Ağlam. Aleykümselam. Mersi Ağlam, aynı çatı altında kadar bile yaptığın Berkan Taha, Alper Ümit, Orhan, Tuncay Sönmez, Davul Semizi, Baran Yeter, Enes Soylu, Mustafa, Erhan Dumanoğlu, Fikret Gürbüz, Erkan Yılmaz, Gökhan Gürbüz, Abdullah Soysal'a ve başka koğuşlarda yapmakta olan Harun Mutlu, Yusuf Tosun, abi ve kardeşlerime selam olsun. Gafil Gezme Şaşkın parçasını benden hepsine gönülden armağan olsun diyor ve sağlam için geliyor.

Mert Sağlam ve sevdikleri için geldi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Ben ve Mihan Yaman Mersin'den Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da olan kızım Zeynep Yaman'a eve vardı kızım. Seni gördüğümüze çok sevindik. Allah seni oradan kurtarsın. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın kızım. Herkesin çok selam var. O da arkadaşı Beyza Yüksel'e selamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırıyor. Ve Mihan Yaman için geliyor.

Tutku efendim, ben Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba Seyreti FC5 koğuşunda yatan ömrümün sahibi Rabia'ma. Sen benim her nefes aldığımda ciğerlerime dolan hava gibisin. Sen benim güneşimsin. Sen benim her şeyimsin. Ben senin her zerrene aşığım. Seni çok seviyorum kadınım. Mağdur ettiysen bu hafta kusuruma bakma, köydeyim. Bugün hallettim, seni seviyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Fatih Eker için giriyor. Gülşen yorum alıyor sırayı, gel çarem diyor.

20.46 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler. Güzel bir spor salonu sizleri bekliyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Bafra'da yatan sevgilim Doğukan Ayrancı'ya. Seni sensizle severim şarkısı armağan olsun Doğukan Ayrancı'ya diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

yerine ayırma koğuşunda yatmakta olan Emirhan Topçu, Can Parçalarım, Semih Yılmaz, Batuhan Say, Serdar Bulut, Mert Eren Torun, Efe Kan Yeşilyurt, Batuhan Sekmen, Cenk Yavuz Yiğit, Ufuk Dibiş, başka koğuşlarda yatmakta olan Can Parçalarım, Yusuf Mirhan Sayal, Gökhem Derican, Enes Güneş'e, İmdat Kayaoğlu, Kaan Kocaoğlu, Fatih Bilgin, Nazım Bilgin, Berkay Bahar, Fahri Eren Çimici, Uğurcan Aslan ve Rize'de yatmakta olan Aslan abim Mevsim Mutkucan Arazici, Emirhan Topçu'dan abi kardeşlerine armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız Yiğinal Furkan Alkan Samsu T-Tipi A2 koğuşunda yatan Eyüp Elyasa Şahin kardeşim doğum gününü kutlarım. En güzel şarkılar senin için armağan olsun diyor Furkan Alkan'dan.

0: Tutku FM.
1: WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, Asturva Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. İlk saatimizi geride bırakıyoruz ve sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor.

İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben sıradaki en güzel şarkılar aileme ve sevdiklerime, tüm dostlara armağan olsun diyor Gökhan Aslan'dan. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Hakan Arlı, ben Cem Arlı kardeşime de armağan ediyorum. Tutku FM, iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, Hakan Arlı için de gidiyor. İyi yayınlar Taner kardeş, şu an mutfağın tezgahından selamlarım olsun diyor. Aleykümselam, sıradaki parça güzel memleketim Samsun'a gelsin. Metin Olgaç Almanya'dan mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Hasan Kazan, Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Mertcan Yiğit. Ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

20.05 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun TTP A2 koğuşundaki Eyüp Elyas'a Şahin kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Ustam Eyüp Elyas'a Şahin için armağan olsun. Davut Güloğlu yorumu alıyor sırayı, hapishane içinde diyor.

0: İyi yayınlar, merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Bugün seni gördüğüm için öyle güzel vakit geçirdik ki dünyalar benim oldu. Seni çok seviyorum, sen benim bir tanemsin. Bugünler geçecek, hiç kafana takma, senin sayende biraz daha iyiyim. Tek ilacım sensin, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Bildiğin gibi değil parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın için geliyor Tuba Başaran yorumu.
1: Tutku FM.

Selamünaleyküm. Bence 22 Koğuşu'ndan Erdal Büyükdağ. Aleykümselam. Öncelikle reisim Recep Büyükdağ, kardeşlerim Berkay Ay, Ahmet Erese, Tarık Dede, Müttalip Ömür, Yusuf Taşa, Murat Karaca, Mehmet, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal Koz, Barış Büyükdağ, Tunan Çökera, Enes Yoruhlu, Muratcan Altuncaner Köseoğlu, Çarşamba'daki cam parçaları Maysun Büyükdağ, Ayda Büyükdağ, Gökçe Erdoğan, Ekno Tibet, Gülşah Baş Türkiye, Yasemin Demirtaş, Nesli Gül, Tansu Kaplan, Çiğdem Parsa, Arman Olsun Bu Parça diyor Erdal Büyükdağ.

son anda fark ettik. Bu parça için bir listemiz daha var. Hemen sevenleriyle buluşturalım. İyina, canımın canı, ailem, Meryem, Merbem, Yukon, kurban olsun. Görüş sonrası içimden hiçbir şey yapmak gelmedi. Ne bugün ne de yarın sen yoksan ne içimden bir şeyler yapmak geliyor ne de eğlenmek. Toprağın yönünü yaptım. Koş arkadaşlarının ailesiyle Ankara'ya geldim. Aklımı kalbimi orada bıraktım da geldim. Kurban oldum sana. Sağ salim geldik. Biraz başım ağrıyor. Seni çok seviyorum gülüşü güzelim. Kalbimin diğer yarısı Yuko'dan sana gelsin. Gel artık gel de şu garip gönlüm şenlensin. Görüş sonrası hep buruk. Hep buruk. İyi geceler. Kalbim, ailem, Merve, Engin için armağan olsun diyor.

ve sırayla yayınlıyoruz mesajlarınızı. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor. Ama mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar. Güzel bir şarkıyı ekleyelim sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTB kapalı açık ceza infaz kurumunda olan Belirhan Çavuşoğlu, Mertcan Togar, Yiğit Köse ve Oğuzhan Aktaş abime armağan olsun, bir gün gelecek, bir gün kalacak, en kısa sürede görüşmek dileğiyle diyor.

İyi yayınlar Tutku efendim. Ben Ayda Koğuşundan Efkali Ahmet Coşkun'un sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan gönlümüze Tahpıran Samet Yıldırım'a selam olsun diyor Efkali Ahmet Coşkun'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Ahmet Hulusi Samsun T-Tipi. A2 koğuşunda yatan kardeşim Eyüp Elyasa Şahin'in doğum günü kutlarım. Yeni yaşının sağlık, mutluluk ve güzellik getirmesini dilerim. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum kardeşim. Nice güzel yaşları diyor Ahmet Koç.

ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

yüreksizdi. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamboya bir kurşun sürdüm.

21-25 saatlerimiz sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Ağa 10 koğuşundan Saidim'e bir ömür yetmez seni sevmeye. Ben sonraki ömrümde de seni isterim sevgilim. Saidim'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyor.

İyi yayınlar Haydi Koşun'dan Umut Öztürk, Kaderli Yaptım Dostlarım, Efe Alan, Mesut Uçkun, Serdar Çelik, Muharrem Durgun, Emin Bilici, Miraç Doğan'a, Muhammed Edize, Volkan Demirci, Bektaş Akgüz, Bertu, Aykün Mert Efe, Öner Doğukan, Altman, Hamza Maldan, Adem Sagamer, Hasan Baydar ve A21 Koşun'a bulunan canıma can olan abim Samet Yıldırım'a selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Umut Öztürk.

Aylin'den Aylin Durmuş, bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. Sıradaki şarkılar Aylin'den. Diğer bir mesajımı, selamun aleyküm abi, ben Mücahit Korkmaz. Aleyküm selam, buradan çarşamba Kapalı'da yatan kardeşlerim Hakan Gündüz'e, Baran Ulusoy'a, Batuhan Deniz'e, Samsun'da Kapalı'da yatan abim Murat Albayrak'a, kardeşlerim Yiğit, Kaan Demir, Şevket Özcan'a, Berkay Bahar'a, A18 koğuşunda yatan can bildiklerim abi kardeşlerim Küçük Ağa, Yusuf Kılıç, Can Altuntaş kardeşim, Görkem Mert Yıldırım'a, Türkan Top, Epey Gülan, Mustafa Angay, Kaan Kocaoğlu, Yılmaz Berber, Ercan Keleş'e, Tek Gerçeğim abim Ceyhun Aslan, Tanju Odabaşı, Eyüp Şen, Alihan Çakırcı, Murat Altuntaş, Baran'ıma selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle canlarım. Bu kardeşini sizi unutmadı. Aylin Topçu amcamın da çok selamı var diyerek mesajını sonlandırmış. Mücahit Korkmaz ve sevdikleri için gidiyor.

Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika sürebiliyor mesajların yayınlanması sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bir yayınlar ayıda koğuşundan Umut Öztürk Çarşamba seyitipinde bulunan bendeki yeri paha biçilmez ve asla değiştirilemez olan Cidom'a selam ederim. Senin kadar değerli ve kıymetli olan mektubun elime ulaştığı satırlarda anılarımızı yaşadım. Sensizlik mi zor özlemek mi bilemiyorum ama her ikisi de birden nefes aldırmıyor. Seninle başlar şarkısı armağan olsun diyor Umut Öztürk'ten.

0: Yeni Asans tipinde yatmakta olan kardeşim, canım Eyüp Elyasa Şahin'e gelsin, seni seviyorum. Unutulmadan iyi ki doğdun, iyi ki kardeşimsin. En kısa zamanda tekrar bir arada olacağız inşallah diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun TTP C6 koğuşunda yatan Koray Burak, sana olan sevgimi ben dahi herkes sorguladı. Belki son olmayan bir sevgi benimki ama sonsuz olan bir sevgi. Sensiz olmuyor şarkısı sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Koray Burak için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin ben. Tutku FM ailesine ve sevdiklerime armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkıları sizlere de iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Uzak.

İyi günler, ben Samsun Açık'ta yatağın Osman Can Çanoğlu'nun abisi Abdullah Çanoğlu. Kardeşim Osman Çanoğlu'na armağan olsun Osman Can, Elif ablanın, annemin ve Arif amcanın selamı var diyor.

sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde iyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık cezaevinde yatan Emirhan Kaplan'a. Kilo şarkısını armağan ediyorum. Ablasının canı kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ersin Aykül Samsun'da yatmakta olan Sinan Oral kardeşime selam olsun. Özledim seni çok diyerek mesajını noktalıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Bülent. Çarşamba kadın kapıda yatan kızım Melike Dilan Yılmaz bir kadar bile yaptı arkadaşları için. Bilsen parçasını armağan eder misiniz canım kızım? Geçecek bu günler. Ayrılığımız son bulacak inşallah. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol yavrum diyor. Bülent'ten armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A7 Koğuş'undan Doğukan Ahtuman canım abim, Umut Öztürk ve Koğuş arkadaşlarının ayrıca başka koğuşlarda yatan resim Samet Yıldırım'a ve Ahmet Aslanoğlu'na armağan olsun. Herkese günün doğusu selamlar olsun. İyi yayınlar diyor Doğukan Ahtuman.

Yener Kavak S tipi de kapalıda yatmakta olan eşim Caner Çırak, aramızda ne kadar yol, ne kadar duvar olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı canım ve arkadaşları Özgür Zihni, Ethem Düzenci selamlarımı gönderiyorum. Eşim Caner Çırak için armağan olsun diyor.

0: Bu parça için son bir mesajımızı ekliyoruz sevgili dinleyiciler ve iyi yayınlar, ben Yusuf Konçak. Samsun T-Tipi A2 koğuşuna yatan evi Elyas'a, Şahin kardeşime selam olsun, doğum gününü kutlarım. Kardeşim özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsin diyor Yusuf Konçak ve sevdikleri içinde giriyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar Nuray'dan A20 koğuşunda olan paşası bir tanesi Emir Şahan Ayvaz. Gün gelecek bu yıldızlar senin içinde, senin içinde parlayacak evlat dayın ve Beko'dan selam olsun. Hayazlar düşmeden gel parçası armağan olsun Nuray'dan diyor.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Evet, seri bir şekilde devam ediyoruz. Biraz daha hız vereceğiz mesajınıza sevgili dinleyiciler. Şu anda mesaj yoğunluğuna göre yaklaşık 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Hiç endişe etmeyin, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi yayınlar, ben Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın Kapalı'da yatan Ebru Yılmaz mektubun bugün elime ulaştığı, senin de bende yerin çok farklı, sen de bunu bil. Cevabını pazartesi göndereceğim. Ben de seni seviyorum. Düştüm bir anda parçası ikimize armağan olsun özellikle. Nevzat Başkurt'tan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimiz 22.01 saatlerimiz. Selamünaleyküm, ben Umut Yusuf Coşkun. Aleykümselam, Umut Yusuf Coşkun. A6 koğuşunda yatan Emrullah İnce, Ramazan Öztürk, Onur Payzi, Murat Özkaya, Ümit Tımarlı, Uğur Yücel Aksu, Batuhan Kaya, Fatih Özbay, Cüneyt Memişi, Koray Burak, Burak Yılmaz, Mustafa Aybaz, Hüseyin Mural, Emirhan Bereket, Seyitan Elemir, Recep Gezek, Kadir Müftüoğlu, Ramazan Öztürk, Oğuzhan Özdağ, A18 koğuşunda yatan Ceyhun Aslan, Can Altuntaş'a selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Çoğu gitti, azı kaldı parçasını armağan ediyorum diyor. Umut Yusuf Coşkun için geliyor.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi günler, Samsun TTV kapalıda yatmakta olan selamlar. Bu güzel parça verecek sevdiğim nişanlım Zeynep Yaman'a gelsin. Seni çok seviyorum gülüm. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle mektubunu aldım. Sevgili doldum. Düğünümüz yakındır güzel gözüm. Seni çok seviyorum. Nişanlın Şahin Şanlı'dan armağan olsun bu parça diyor Zeynep Yaman'a. Evet, biraz daha seri olacağız sevgili dinleyiciler. Bir anda mesaj yoğunluğu tekrar artmış durumda. O yüzden öncelik mesajlarınızın okunması. İyi yayınlar diliyorum A2 koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alkan Ustabaş'a. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Ailesinden, annesinden biricik oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

bir mesajımıza geçiyoruz. Senar abi nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz Ankara'dan Yasin Kapalı Yatan eşim Songül'e. Bir tanem benim. Nasıl amcalar akşam üzeri eve geçti. Ablamlar biraz önce eve geçtiler. Ben de Behi ablalarla beraber yola çıktım. Ankara'ya dönüyorum. Tüm kıyafetlerini özel gününde giyeceğini de dahil önümüzdeki hafta kapalı görüşte elden teslim edeceğim ve günün en güzel haberini veriyorum. 17 Eylül Perşembe sabah saat 11'e gün aldım. Nihayet biraz daha sabret sevgilim. Sabrımız çiçek açacak. Allah'ın izniyle seni çok seviyorum canımın içi. Allah'a emanet ol. İz bırakı parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Yasin. İlerleyen zamanda bu parçada yer vereceğiz Yasin. Şu anda biraz yoğunluğumuz var, kusura bakmayın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar Taner Bey. Ben Aysel Acılı. Samsun Kapalı'da bulunan can parçam Musa Acılız. Bafraçlık'ta bulunan can parçam Son Acılız. Evlatlarım sizi çok seviyorum. Kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyorum. Hasretiniz kahrediyor beni. Kusurlarım evlatlarım için. Yüreğim kanıyor şarkısı. Ortamlarına selam olsun. Aysel Acılız'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Polat Bey, Akın ailesinden, sevenlerinden severek öleceğim parçasını armağan ediyoruz diyorlar. Polat Bey, Akın ailesinden, sevenlerinden armağan oluyor. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına gelsin sıradaki en güzel şarkılar. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun. En güzel şarkılar. Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun diyor. Yeğenler Samsun TTPC'ye altı koğuşunda yatan Batuhan Kaya, yeğenin Yağız Kaya, seni çok seviyoruz, az kaldı, alacağız seni oradan, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, kendine oralarda çok iyi bak, Allah'a emanet ol, Sazanı'ya gelmedin şarkısı Batuhan Kaya, yeğenin Yağız Kaya'ya armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

Da bir başka mesajımız, iyi yayınlar. Ben Sevgi, tüm gurbetçilere, gurbetten Sıla'ya, Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun, en güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sevgi ve sevdikleri içinde geliyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz ve şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar şu anda biraz yoğunluğumuz var. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Ben Bekir Gökberk, eski günleri bana hatırlatan, özlendiğimi hissettiren Sema Nur, özlediğin kadar özleniyorsun, önemsendiğini bilmemi istedim. Kayıp kalp parçası armağanım olsun diyor Bekir Gökberk.

İyi yayınlar. Samsun TTP kapalıda yatmakta olan Uğur Güldaş. İlk göz ağrım, güzel gözüm, çok seviyorum seni. Her şey çok güzel olacak, sadece biraz sabır. Elbet kavuşacağız, elbet bitecek bu hasret. Seni her şeyden çok seviyorum, bunu sakın unutma. Ömrümün miladı, kavuşacağız en kısa zamanda. Ömre bedel şarkısı armağan olsun diyor Uğur Güldaş için.

İyi yayınlar diliyorum. Samsu TTP A2 koğuşunda yatan kardeşim Eyüp Eliyasa Şahin, doğum günün kutlu olsun canımın içi. İyi ki doğdun da bana yol arkadaşı oldun ablacığım. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Kimim var ki senden başka şarkısını rica ediyorum. Eyüp Eliyasa Şahin için armağan olsun diyor.

Bir mesajımız daha var. İhtiyoruz hemen iyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Say'a not aşkım arar mısın? İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Batuhan Say'a armağan olsun diyor.

Sam ve Gayrimenkul sponsorluğunda hafta ortasında çarşamba gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. 22-23 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar canım kızım. Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Rabbine güven, sabrını ve duanı hiç bırakma. Ben her gün ellerimi senin için semaya açıyor. Gönlüne huzur ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman için dua ediyorum. Unutma, bir annenin duası evladını hiç yalnız bırakmaz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kızım. Kübra'nın annesinden Kübra'ya, Ayşegül'e, Mehtap ve Songül'e, kızlarıma, sen ateş ol ben yanayım parçasını armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar A24 Koşun'dan Aydın Kutbay. Öncelikle aynı çatı altında kader bile yaptım. Abi kardeşlerim Hazar Göçer, Kadir Eres, Şevki Çoğaltan'ın, Orhan Keskin, Kadir Recep, Altuntaş, Emir Ocak, Can Er, Mustafa Koyuncu ve farklı koğuşlarda olan abilerim Yiğit Han Kutbay, Samet Yıldırım, Emrah İnan, kardeşlerim Umut Öztürk, Sefa Ay, Erdal Can Büyükdağ, Alperen Alp, Ferhat Terzi ve adını zikredemediğim tüm abi kardeşlerime selamlar gönderiyorum diyor. Aydın Kutbay ve sevdikleri için de geliyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Aydı Koğuş'undan Hamza Marhan aynı koğuşta. Kader Birliği yaptım. Aslan Reis'im Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Coşkulu, Mario Serdar, Ömer Çelik, Miraç Doğan, Enes Binici, Bektaş Akgöz, Adem Sagamer, Diyar Çıbak, Bertu Akgülü, Bertu Akgülü, Muharrem Durgun, Oğuzhan Kurt, Ekrem Aslan, Doğukan Akduman, Sincap Umuçan Özcan, Şapkalı Ozan, Salih Özer, Hasan Baydar, Ahmet Seçkin için armağan ediyorum bu parçayı diyor. Hamza, Marhan ve sevdikleri için geliyor.

Samet Gayrimenkul sponsorunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın Kapanı'da bulunan başta can dostum Tansu Kaplan, Rabia Karadağ ve Beyza Yavuzer. Mektuplarınız geldi, güzel günler yakın inşallah, benden size armağan olsun bu parça diyor Nevzat Başkur.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar, doğum gününün kutlu olsun şarkısını istiyorum diyor dinleyicimiz. Daha önce yer vermiştik. Samsun Eğitimi'nde yatmakta olan kardeşim canım Eyüp Elyas'a Şahin'e gelsin, seni seviyorum. Unutulmadın, iyi ki doğdun, iyi ki kardeşim, senin kısa zamanda tekrar bir arada olacağız. Seni seven kardeşin Doğukan Çelik'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Doğukan Çelik'ten. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. C8 koğuşundan olan İzzet Çakır. Canım eşim, bugün senin doğum günün. Bugün beraber değiliz ama biliyorum ki güzel günler bizim için olacak. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun canımın içi. Seni çok seviyorum. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun, iyi geceler. İzzet Çakır'a diyor canım eşime armağan olsun bu parça diyor denicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yoko'dan Merve'sine armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve ihtiyacım var sevenleriyle buluşuyor.

Yener A7 koğuşundan Mert Efe, Öner aynı çatı altına kadar bile yaptım. Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Hasan Baydar, Miraç Çeşli, Ömer Faruk Çelik, Bertu Aykın, Salih Özel, Muhammed Ediz, Doğukan Altuman, Bektaş Aykız, Volkan Demirci, Miraç Doğan, Hamza Marhan, İstanbullu Rıdvan Tangüler için armağan ediyorum bu parçayı, diyor Mert Efe Öner.

yerine kapalı yatmakta olan Polat Ağaç'ı, Aykut Aslan, Ahmet Bektaş kardeşlerime selam olsun. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere. Sizi seven Melih Bozdan armağan olsun diyor. Melih Bozdan. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Melih Akgün. Buradan abim Bertu Akgün'e selamlar olsun diyor. Melih Akgün'den armağan oluyor Bertu Akgün'e.

Kamu'yu gayrimenkul sponsorunda çarşamba gecesinde beraberiz. 22.51 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sırayla. Hayırlı yayınlar diliyorum Ankara'dan. Berk Paşa'nın annesi Filiz, canımın cananı, annem ciğerparem, ölürüm yoluna. Kuzum ben Rabbime güveniyorum, geleceksin annem Güçlü Paşam. Sen gelene kadar parçası Berk Bulut, Emir Bulut'tan, kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, tüm mahkumlara armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı Avun Koğuşu'ndan Saydim'e. Ben seni güzel günlerimiz kadar zor günlerimizde de aynı şekilde seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Aramanı bekliyorum sevgilim. Not olarak iletir misiniz? Saydım'e armağan olsun Avun.

Kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz seri bir şekilde. Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez hatırlatalım. Yeniler A7 Koğuşu'ndan Hasan Baydar, aynı çatı altında kadar bile yaptığım Umut Öztürk, Ekarlı Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Mert Efe Öner, Miraç Çeşli, Ömer Faruk Çelik, Bertu Akgün, Salih Özen, Muhammed Eriz, Doğukan Aktuman'a, Bektaş Akyüz, Volkan Demirci, Miraç Doğan'a, Hamza Marhan, İstanbullu Rıdvan, Tangüler, Şakkalı Ozi abilerime, kardeşlerime selam olsun. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun Hasan Baydar'dan diyor.

0: yanında yalnız değilsin güzel bir yorum sevgili dinleyiciler sevenleriyle buluştu. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yunus Emre Kaya buradan aynı ortamda bulunduğum amcam Orhan Kaya, kuzenim Sinan Aslaner. Selam olsun tüm kader mahkumlarına, selam olsun en güzel şarkılar. Armağan olsun Yunus Emre Kaya'dan diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım bekleyen mesajlarımız arasında. Tutku FM annesinden Arda Rengen oğluna canım oğlum. Canım oğlum, sen benim hayatımdaki en güzel duam, en kıymetli varlığımsın. Nerede olursan ol, annenin kalbi hep seninle. Seni çok seviyorum. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Allah seni korusun, yüzünü hep güldürsün. Canın olayım şarkısı oğluma armağan olsun, annesinden Arda Rengin'e armağan olsun diyor.
1: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği ya da

0: Annesinden Arda Rengin'e armağan olduğu sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sana olan sevgimin en güzel tarafı yanında olmadığım zamanlarda bile içimde seni hissetmem. Bazen kendi kendime konuşurken bile cümlelerimin sonunda sen çıkıyorsun. Karşıma hayatın bana verdiği en güzel duygulardan biri seni sevmek oldu. İyi ki kalbime dokundun, iyi ki benim oldun, seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yağcı'ndan Kübra'ya, Yağmur Yürek'in parçası armağan olsun diyor Emrah Yağcı'ndan. Hemen sonrasında bir doğum günü şarkımız var sevgili dinleyiciler, sevenleriyle buluşturacağız.
1: Son vapurda ayrıldı limanda, son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların, kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliğim, uyuyor musun?

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Evet sevgili dinleyiciler, birazdan kalan mesajlarımızın sayısını da paylaşacağız sizlerle. Geceye devam ediyoruz. Özetle tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar bize iki koğuşundan Alper Ustabaş, Azizcan Hünerli ve Sercan Yılmaz olarak bugün doğum günü olan kardeşimiz Elyasa Şahin'in doğum gününü kutluyoruz. Nice özgür seneleri Elyasa Şahin'e armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
2: Kutlamasın kimse

Ali Yener Samson'un kılıç dedeni Aysel Karabaca, Çarşamba Kapalı'da Kadın Koğuşu'ndan Nursen Ağcalık Vafracık'ta bulunan Samet Aynay'a "Sizi seviyorum canlar, bizi bu hallere koyan biri var şarkısını armağan ediyorum" diyor Aysel Karabaca'dan.

23.20 saatlerimiz çarşamba gecesinde altı ortasında beraberiz sevgili dinleyiciler ve Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sırada bekleyen 7-8 mesajımız var. Gelenleri de listeye dahil ediyoruz. Gelen mesajlarımızı da ekliyoruz listemiz hemen. İyi yayınlar, ben Dinçay Çarıkçı. İsmini duyduğumda bile heyecanlandığım Tansu Kaplan, yarınlarımızın heyecanı ile seni üzüyor, seni seviyorum resmini gördüm bugün, daha iyi anladım canımın içi parçasını, arkadaş armağan olsun TK ve DC diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Dinçay Çarıkçı için geliyor.

0: Tutku FM.
1: Evet, sırada Şafak Türküsü var. Ahmet Kaya'dan bir isteğimiz daha var. O da ilerleyen zamanda yer vereceğiz. İyi Yayınlar ailesinden Arda Rengin'e. Canımız Arda, seni çok seviyoruz. Her geçen günün seni özgürlüğüne ve sevdiklerine biraz daha yaklaştırdığına inanıyoruz. Dualarımız ve sevgimiz hep seninle. Güzel günlerde yeniden bir arada olmak dileğiyle. Şafak Türküsü özel isteğimizdir. İyi Yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor deneyeceğiz.

zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acıverdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman lazım. Yani benim güzel annem, Alaşafağlı ülkemin yıldızı düşünmek varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum üşüp kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını.

İyi yayınlar Taner. Ben Dinçer Çarıkçı. Teşekkür ediyorum Dinçer Çarıkçı. Barbim, Tansum, ikimiz de aynı sessizliğin içinde farklı duvarların arkasındayız ama benim en ağır mahkumiyetim senin yokluğun. Sen benim hasretimsin, özlediğimsin, seni seviyorum. Ta ki seni görene kadar parçası ikimize armağan olsun. DC ve TK'dan armağan olsun diyor Dinçer Çarıkçı. Koymak dışı kaldığı için bir başka şarkıyı göndereceğiz. Sonrasında Yasin ulaştırmış mesajını, yayınlar. Şu anda çalışıyoruz, mesai arkadaşlarım için gelsin diyor. Peki, tüm çalışanlarımıza da kolay gelsin diyoruz. Bir başka mesajımız. Egemen Bıçakçı, Samsun Açı'da yatan Aslan abim Efecan Bıçakçı'ya çok selamlar.

Egemen Bıçakçı'dan armağan olsun diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gökhan Aslan ben, tüm dostlara ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki şarkılar diyor. Gökhan için de geliyor. İyi yayınlar. A24 koğuşundan Aydın Kutbay. Kader birliği yaptığım dostlarıma armağan ediyorum diyor.

Yeni bir gün her şeyin geride kaldığı, yan yana oturup geçmişi konuştuğumuz bir akşamı hayal ediyorum. Belki o zaman bu günleri hatırlayıp ne günlerden geçmişiz ama yine de birbirimizi bırakmamışız diyeceğiz. Benim en büyük dileğim sensin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Kirven parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz diyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM her şeye rağmen elini hiçbir zaman bırakmayacak olan Melek'ten Samsun P-Tipi A10 koğuşunda yatmakta olan Erkan su içmeze ne olursa olsun hangi zorluktan geçersek geçelim elini hiç bırakmayacağım. Sen yeter ki yüreğini ferah tut. Ben her zaman yanında olacağım. Bu günlerde geçecek, yine güzel günlerde yan yana olacağız. Tutku şarkısını Erkan'a armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

0: Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda rengine armağan olsun. Zamanla ve sabırla evlat diyor. Köylüden Arda rengine armağan oluyor.

0: Evet, yayınımızı sevgili dinleyiciler biraz daha uzatacağız bu güzel gecede. Kalpten Kalbe programında tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair bekleyen 3-4 mesajımız kaldı. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. 20-23-55 saatleri arasında mesajınıza yer veriyoruz genel olarak. Ve aktarıyoruz hemen mesajımızı. Tutku FM Karakız'dan Resul Dal Bey'e, sen vapusun soğuk duvarları arasında ben sensizliğin içinde yaşıyorum. Her gece gözlerimi kapattığımda seni, her sabah uyandığımda yokluğunu karşılıyorum. Bu hasret yüreğimi tüketse de senden vazgeçmiyorum. Bil ki dışarıda seni bekleyen, her gün adını kalbine yazan bir kara kız var. Günler geçecek, kapılar açılacak ve ben sana kavuşacağım. Güne kadar seni sevmekten, seni beklemekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sen yeter ki dayan benim adamım. İyi nardeli gömleği kara kızdan armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Selamun aleyküm, ben Ömür Atan. Aleyküm selam, Ömür Atan. Samsun T tipinde Kapalı'da A21 koğuşuna yatmakta olan Hasan Aydın ve Yağız Özbal kardeşlerime farklı koğuşlarda bulunan Mehmet Can Çelek, Sezer Keskin, Harun Üsübütün, Belirhan Yılmaz, Paşa Baran Yılmaz'a ve Bafra Kapalı'da bulunan Gurur Pürşek kardeşime gönülden kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Bir gün mutlaka geçmiyor günler şarkısı armağan olsun diyor. Ömür Atan'dan armağan oluyor. Ahmet Kaya kotamız olduğu için bir başka yorumla göndereceğiz. Diğer bir mesajımızı yayınlar Arda Rengin ben. Aileme ve bütün sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor Arda Rengin'den. Kılıç Dede'den Aysel'lik Arabacak, Çarşamba Kadın Kapalı Koğuşu'ndan Hürsin Açalık, Bafra Açık'ta bulunan Samet Aynay'a seviyorum canlarım. En güzel şarkılar armağan olsun Aysel Karabacak'tan diyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor dinleyicilerimiz.

Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bu gece yoğun bir geceydi sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşacağız inşallah. Şarkıların yaklaşık %90'ına yakınını yetiştirdik bu gecede. İster ki tüm şarkılara yer vermek ama bazıları yayınlanmış oluyor veya format dışı şarkılara denk geliyorsunuz. Zaman sıkıntısı olunca tabii ki yetiştirebildiğimiz kadar yer verdik ama mesajlarınızın tamamını aktarmış durumdayız. Bir mesajımız kaldı. Sen olan sevgimi bazen bir şeye benzetemiyorum. Çünkü bu gelip geçen bir heves değil, içinde sessizce büyüyen, her gün biraz daha kök salan bir bağ. Seninle ilgili en küçük şey bile benim için anlam taşıyor. Bir cümlen günümü güzelleştiriyor, bir anımız saatlerce yüzümü güldürüyor. Bir anımız saatlerce yüzümü güldürüyor. Hayat bana seni neden bu kadar sevdirdi bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Kalbim seni seçtiyse ben o seçime sonuna kadar sadığım, seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak. Yarın seninle radyo başında olacağım. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yağçın'dan Kübra'ya özlüyorum. Özlemem mi parçası armağan olsun diyor. Gecenin son istek parçası sevenleriyle buluşacak ve her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyiciler. Yarın gece 23.00'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: anladım. Yoksa göndereyim sana. Göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahip.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.

0: dönüp de kalbine bak.
1: Rıtma.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor.
1: 105.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş